0: Ben, bence benim red yapalım.
1: Doktorun bu adı. Yok kumyar opavayı.
0: Ama ben kirişle. Benim bir kirişle lezzetim.
1: Ayas ya kwa sonra yeye worshipinum. Ubo uze leader no fiyin fiyin adı brofu. Nyema bana fiyin mi bibi ase. Biko minti wese. Biti bika wese mwaza mbe besi besi manosa. Kabula zi da bazo diye zi mbe besi besi
0: manosa. Ujuse.
1: Biti bitu fiyin.
0: Ujuse li para la. Lano na mbebe. Ujuse na mbebe.
1: Oh, dabo kodye. Always good, always good to be talking to you. Very, very important. But that's a part of the person who has been here.
0: I'm going to get to you.